Tafel man basa ha. Bomele baboro ke ki man basa boro yi malonge. Hayen mebe unu. Meke mbaye. Me sangongok doni le. Doni yeme e. Me lokwel me sibu man basa ha.